0: Kudüs'e. Kudüs'ü troisi. Ez Musul et troisi. Musul şeye, Musul Kudüs'e. Kudüs'e başvur. Ez evdim te. Hendi tiştekini troisi. Yani troisi Kudüs'e troisi. Kudüs'e bir ayet ebe. O harita ve bu cetveli Fatih'in. O yani Arap deçi proazın, Filistin'e deçi proazın, mesela Filistin'e deçi becberkı hui vakti zi, mesela fikra ütopiki İsrail'e, İsrail heyetine yetene ütopiki İsrail'e. De kurt çıldın, Kudüs'tan çıldın, de beşedema Kudüs'tan çıldın. Gerçi payıda bu vakti sevrede perspektif ki küçük ki Kudüs'tan hebe tedanin. Ve hatta biz tuçaran diye ev perspektif bir hendik dimine böylece ben küçük bir kurdistan acelin tene kurt da yani ben bahtiyamasın bu kurdan tepki o
1: Eyvah.
0: tiştekide evzin gelir gelir mühime cibel kuyakım gud cibel vana cibel Britanya cibel Paris Londra ev mıntıka ganimet iken o tuazın ki Türkiye yani Osmanlı'ya cezabıdın Hazar'ın nasıl bir stüdyodan perde Osmani yani İttihat ve Terakki Kenavi Nu Kemalizme itibara kazanıştı ki o dübe perçeği ki dünya sistem adını evet ki ganimet dübe ganimet rastı dübe ganimet kurdun. Cibel kutu hak kemantineye Suriye'de pişte noktada azat ve ben Lübnan'da pişte noktada azat ve çürüşe çürüşeş ev dirok dirok ne? Mesela Filistin'e marın bine payda de çoğun bebe. Tene kurt felaket amatını teseri kurdan.

0: بله تدی منو پرسیج بر کو سایکس بی کو جنو و دبی جبر تبحسا شریل اسرائیل کر هفته جوتمه بو او شر لغزه بو هنکس در دکتن دگوتن اف مسئله نتنه مسئله غزه نتنه مسئله حماسه او لکرنا هرمه جبو کوریدورین انرژیه هر وها تداخل کردن یعنی دسته وردانین ولاتین خلیج ولاتین کنداوی و که قطار دبه سعودی دبه لسوریه او جه پارچه که ویه که بو وی چاقی دهات گوتن براسیل پر ندکتن سریمن لی نها ام دبینن نها هر تش لگور وی دمش نها هرکز بحثا کوریدور نوین انرژیه دکه انگو مسئله او گلو
1: مسئله نه او تنه انرژی دیت که میدانه شرای یکی دا مسئله انرژی نبون شرای یکمین نجبوی انرژی درکت شرای یکمین نجبوی آبوری درکت سال دستک 1910 دا اکونومیستی که پر نوی نورمان انگل دی بجه که آبوری آوروپای اوسان گیشتی هودو اوسان انتگره بوی که به تو شرطک شرای کنود درکت و 1913 دا rektör üniversite Stanford Amerika'da dibeci şart neye? Çıma şart neye? Dibeci aburiye Avrupa'yı tene aburiye kehendi. Aburiye Avrupa'da evin bankaydı para neden devletan gel nakvazın şarekebe u dev şart dernek evi. Sağlık başı şart dersin. Bizdeki şart despika o mesela aburiye nuve dert gibi meydane. Sebebi şart aburin ne? Sebebi şart neft ne? تنه پشته که شر دست بکر او مثلا آبوری پشته که گشتی نو به دست کرد میدان لما ستراتیت تحلیل لنین پرتگاه و یا امپریالیزم ده سادی ست غلطه او ایروزی وضعیتی که اصلا که هیه مثلا نفت مثلا انرژی مثلا ستراتیجی مثلا هرمزه او مثلا بو 20 سال است رو همه مالو تمرا خشکرم تنه سبب تشته که لگزای بو نویه بو یازی شر لبنانه سببای افیان نه یازی شر بیژن سوریه سببای افیان نه و ایران زین تنه پشته که شر درکت میدانه اف مسئله پشته که گلک اکتیف درکت میدانه آن اسرائیل دی بیژه تمام هرمز بلا بگرتن تشتا به دزراد بس چینیرا به آردی انرژی ده ام کارین آلی کاری و اپکین ام کارین جورا ری وکین و پایپلاین کارین داینه جبا که بگیش اوروپای و مثلا لبنانی وقت بگود دست به کایده انرژیت نبون تنه ایرو پشته که امحاتین و نقطه و اسرائیل صدی شش لبنانی گرد و باورناک مندین جوی منطقه درد کبن مثلا آف اول لیتانی نهر لیتانی دوبه مسئله که پمدین یعنی لما باورم گره پشکتی که هم دیالکتیک بفکرین هر تشت آبورینیه لبنه پشته که چک وضعیت گوراندن مثلا آبوری پشکل که دبه مثلا که گنه کنین و نوبته ایفاده کنین
0: بله ماما سپرسه داوی از دو خوازم شده بکم تدی چند هفته بره از دو کنفرانس که دبا مگوه دا آخفتنه که لوی داره دهات گوتن که مثلا کردستان کلونیه یا نه و دگوت تفگرین کردی هر پرچه کردستانه با دما که دست بیده کن بحثا ویه که دکن دبا جن کردستان کلونیه که و ایمه شر آزادیه یه و شر رزگار کرنه یه لنها هم دبینن او گوتار کردستان و کلونی براستی دبه بنگه چاره سریا مسئله کردستانه جبر که دنیا تاتی گوهرتن اکتور هاتنه گوهرتن و هن کس هنه اصرارن مره ویش فهم ده که لی آلی از پراغماتیک جده پرسم و راستیه انسر ارده جی هیه او گوتار دکاره مافه کرده بدست بخی یعنی مسئله کردستان چاره سر بکه
1: İran'ı kare. Bağırım tut işte ne? Yani seviye ki analitik heye, bu seviye ki operasyonel heye. Seviye ki analitik vataki marudu bile Kürdistan bu şekli ki grani koloniye. Tene ne tene koloniye. İzber ki hani katliama ne? Katliama Dersim'e bu, katliama Anfal'e bu. Koloniyan da Gej, Namibya, Hazar'la Sudutçar katliama Nusan Kitine'ne. Mantıka kolonyalizmi ne mantıka tebgü kuştiye. O atak emalı Kurdistan'ı mezzetkel, Türkiye bu, Irak'ı bu. Rejimanda, rejimi ki, yani sistemi ki, ideolojik ki, sosyal darwinist diye, ideolojik ki, biyolojik diye. Hazar Masadu bir süpencan da mesela Türkiye. O atak emalı raporu rendatuhine. Düğü de ders gibi meydanı, Kurt ne arayın, bana ali biyolojik de. Aliyedin da strateji nasib la söyleyeceğine. Yani Roma'da bizim Kurdistan bir şekilde güçtü. Maruf karibu ve koloniyi bu bine. Tene heni pratikene ku, kolonyalizme klasik tatilene. Yani ne asimilasyon, ne zi bizim siyasete genoside, kolonya klasik tatilene. Tene istisnai kaya, ev istisnai ve mugut, Hazarlı nasıl uçar, Namibya, vateke herhalde ten katil kırın. Seviye analitik. Seviye analitik ne uemane ku Kurd de karbın azadi yapıp bir şar el dije kolonyalizme meşrut kan. Ciber ku şart ne şartın sağlık bistine. Devlet ne uek devletin kolonyal ten kabul kırın. Adi Fransa devleteki kolonyal bu. Britanya devleteki kolonyal bu. Strateji, statüye üye bu. Tene İran Türkiye kedine de Türkiye ve devleteki kolonyal ne kabul. Yani İran ne kabul kırın. Suriye'de. Roma bağırım yani mücadele kurdan tene bir riyek de nakevi yani Hazara riyek lazımın diplomasi lazımı, siyaset lazımı henüz caran muhabın çek lazımın yani Rojava evi nişanda ben ki dedici daha işe bu İro otonomiya kurdu Rojava gelek mühime şekilde entegrasyonu ben ne zaman dışkasa rejima Suriye'ye kabul ki ama çıtamız hani libere yani Hazar tavır berfadaneye. Tene vata ki marı beje evan berkodan ana tene pişeklik meşrut kın. Ev du bu ke cihana iroyda, dünya iroyunda dengekten nehe. Loma bağırım ev gerem kalbim seviye analitik u seviye operasyonel ev du vekatim.
0: Ma go persa davi le mama se tishte go te gotin pshta heri davi shte vikim. Naha pevajyo ke le Türkiye dimashi. U tu breva chuna we pevajyo bi kurtasi cha wadu bin az viya shto persa mo ze khatir shte vkhazim.
1: Ez evini zanım, ez bizim kucu boyu men iro çiti mühimtirin eve hebuna rocalayın. Çiti gringtirin eve, ku ev mıntıka ke heye, vek mıntıka ke kurd mene, ku duy mıntıka da meselesin kurditi, meselesin kurdan o kurditi mene, ku ev otonomiya belediye bezin, bebe otonomiye ki rastik. Rojava tene mesela Berkodan'a baskerinle. Rojava Belediyesi, Rojava Sosyalizasyonu, Rojava Weşanhanene ve Rojava Zaningehen ev gere bir parastın. Eğer ev bir parastın, hem kalbin evi, hükümetin de bu ki sibe tesiri ister Türkiye zihebe. Züber ku İro Türkiye'de mesela Kurd naik kabul kadın. Mesela Kurd yan mesela ki terörizme de nişandan, yan vek mesela ki emperyalizmi, usiyonizmi, evet ki emperyalizmi ve kartke Kurdan harika bir emperyalizme suçlarsa niyazi mesela ümmeti cübeyi mesela kurdan ne mesela teröre ne mesela manipülasyona u ne mesela ümmeti yazına yani espri kürse Tibet antıkım ne cübeyi kim perçeki ümmeti Müslüman Muhammed'in yazı psikoloji Uygur antıkım ne cübeyi ki perçek Müslüman'ın yani milletekeye navi milletekilin deste duyarlı da marul gelebi bine. Türkiye'de maskını ki sanki tine yunun. Loma jubayımın rastı grantların, tişte grantların yiru evveku Rojava serpiyan bunine.
0: Bəli, bəsər rekaftına nəpəni nəvbərə Britaniya u Fransız andə Sykes-Picot 110 sal bəhərin lə hina jə drojəvədəyə, hina jə tə niqaş kirin u MG Profesör Hamid Boz Asranə lə sər Sykes-Picot u karvedan inu karigeri inu in roja iro pəyvin ma məstə gələk spas malata və u qodari kirna tə jubo məhərtim keyf xoşəkə məzini.
1: Hazar cəstifər şüvələ spas u daxazin başdırın. Xanım